Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı durmadı, yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Hürmetlik radyo yuvanlı koçalı, hem de haberle anlayışçılı. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yeni uçurlarını sile bilen ortaklaşımız. Kanımındakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun. Türkiye 15 Eylül Demokratiya ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıllığı da siyasi özgürüş kozgaş orunuşuğa karşı elip berilgan küreşine silmekte. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan 15 Eylül siyasi özgürüş kozgaşqa orunuş kılmışının 10 yıllık hatırı günü de halkının şokunu namayan kılgan tarihi demokratik karşılıkı yukarı baha verdi. Cumhuriyeti Erdoğan bəgin bayanatı da mağlubiyet bilen ahırlaşkın siyasi özgürüş kozgaşqa orunuş kılmışı dinkin, devletin neçe 10 yıldan buyan halkının şençisini suistimal kılıp gəgin bir terörlük təşkilatının kutulgallıqını. Demokratiyanı kapaletlendirdiğin kademlerinin taşlanğallıqını ve Türkiye üçün yepyeni bir sahipi eçilğallıqını bildirdi. Fethullahçı terörlük teşkilatı ve onun başlığı Fethullah Gülen'e bekinde bir grup askeri tarafından elip berilgan bu siyasi özgürüş kozgaş orunuşu 2016 yılı 253 kişinin şehit buluşu ve 2734 kişinin yarılınışı sebep boğan idi. Bu dair diyene Türkiye Sakçı Baş İdaresi 15 Eylül Demokratiya ve Milli Birlik Günü atap maksus sinte yerladı. Sakçı Baş İdaresi'nin ictimai taratku hesabatı da ilan kılıngan bu sinde 15 Eylül vatanimizge, bayrağımızga ve istiqbalımızga ege çıkan aziz halkımızın FETÖ'nün hayırlıcı siyasi özgürüş kozgaş orunuşu aldı da bir ten, bir can bulup namayan kılgan mislisiz karşılığı ve kahramanlığının dastanıdır deyildi. Sında şokicisi xalqının öz itiqadı, cesareti ve qat'iyligi bilen meydanlığa düşüp milli iradeye ege çıkkanlığı. Birlik ve beraberlik aldığı hiç qandaq küşünün turalmaydığanlığı ta'kidlenip, şehitlerinin rahmet ve minnettarlık bilen eslenilğanlığı, gazilağı çeksiz minnettarlık bildirilğanlığı qeyd qılandı. Sında şokicideki qahramanlık dastanının körünüşler orun aldı. Cumhuriyet Erdoğan 15 Eylül Türkiye eserinin müstakillik kitabnamesi namlıq makalesini ilan kıldı. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan 15 Eylül Demokratiya ve Milli Birlik Günü münasebeti bilen ilan kılgan makalesi de 10 yıl ilgiri yüzbegen hainlacı siyasi özgürüş kozgaş orunuşunun mağlubiyetki uçurtilişini milletinin öz iradesi, demokratiyesi ve müstakillik üçün ceninin bedelige kolga keltürgen büyük bir galibisi de bahaladı. Erdoğan makalesi de şokicisi Ali Cenab Halık'nın anı vatanını besebiliş korunan imperialistle

ва уларнын янтаяктарга каршы ходде мустакылык урушудагы каһарманлык көрсөткөнлүгүн эскертти. Ол мындай деди. Халкыбызга кылган чакырыгыбыз уларнын демократик акыл парасети, пидакарлыгы ва жасаратыгы болгон ишенчибиздин ипадеси эди. Я бу ишенч мустакылык я өлүм шуарынын кайтадан көтөртүшүнө нишан кылдык. Аллахка шүгүр, халкыбыз бу ишенчни жерде коймады ва өз мустакылыгы менен истикбалыгы өзүгө чыкты. Erdoğan yine 10 yıldan buyan FETÖ terörlük teşkilatına karşı körüşüne hiç kandak murat sayılmasının davamlaştırıp atkallığını, bürokratiyadan tartıp armiya ve adliye geçi boğan her bir sahada bu teşkilatının yıldızını kurutup taşlağallığını tekitledi. O, bu köreşinin fakat birlik keçilik emes belki uzun müddetlik cereyan işkelliğini 15. iyuldur oyunu canlıq tutuşunun kelgüsü evlatlar için intayın muhimliğini bildirdi. Makalesini bu halkının en küçük эң чоң күчө унун бирлиги, барабарлиги ва кадими кыйрындаштыгыдыр деген сөздөр менен акырлаштырган Эрдоган шейитлерин рахмат ва хурмат менен эслеп, газиларга саламаттык тиледи һәм дә Аллаһтын милләтне ошондо хайырлыклардан мәңгүлүк саклашын теледи. Америка Иран жеддичилиги кайдадан күчөйди. Американың Хормуз бугузу атрапыдагы онлогон харбий нишанга зарба бериши менен Америка Иран сүркөлүшү кайтадан күчөйдү. Америка президенти Дональд Трамп Теһранны сөһбөт үстүлүгө кайтмаган тагдырда Ирандын электр станциялары ва көбүрөлөргө ужум кылдыганлыгы менен тахдис салды. Биньямин Нетаньяху Иранны окшош иштердин такрарланышын күтмөстүккө кадагалдырып, яңа бир ужумга техник күчтүк такабыл турулдуганлыгын айтты. Bu jarayanda İran toqunuşlarının bütkül rayonga kengeyişi bilen birge Iordaniyadagi Amerika bazalarına 7-nji qatam uçuşçu sava aparatı bilen hujum kılganlığını ilan kıldı. Bu jetiçilik içinde İran muavin taşqi işler ministri Kazım Garib Abadi Amerikanın hujumları ve deniz kanalını qaytadan yolga qoyuşqa urunishi sebeplik İslamabad kelişiminin emelden qalganlığını jakarladı. Garib Abadi 14-nji iyunda hasıl kılınan mazkur kelişimnin Amerikanın harbi hujumları ve deniz kamalı arkalık bozulganlığını bildirip, Amerika kelişimnin barlık ul esleheler bilen asasi ramkisini paçaklap taşladı. İran bu hıl şaraitte kelişimge karta heçkandak mecburiyet his kılmaydı. Növette söz kıladığan heçkandak kelişim kalmadı. Şunlaşka heçkandak devlet İran'nın öz vədilerini orun düşünü kütmesliği gerek dedi. Bunun qolapla İran İslam İnqilab muhafizəçiləri qoşunu Amerikanın İran qırğaqlarına qaratqan hücumlarına qaytırma zərbə veriş dairəsində rayondakı Amerika bazalarına hücum qılğanlığını elan qıldı. Bayanatta Bahreyndeki Şeyh İsa bazasındaki Kurali Rakambarları bilen Kuveytteki Ali Es-Salam Hava Armiya bazasındaki MQ-9 namlı uçuşsuz hava aparatı sopalarının nişan qılınğanlığı görüştürüldü. İran tarap Amerika hujumları davamlaşkan taqdirde rayondan nefit ve tabii gaz eksport qilinishiga ruxsat qilinmaydiganligi to'g'risida tahdid soldi. Amerika Iroqdagi harbiy mavjudligini oxirlashtirdi. Amerika armiyasi 2003 yili Iroqqa besib kirishi bilan boshlangan 23 yillik harbiy mavjudligiga xotim berishga tayyorlanmoqda. Bunun qasasen Amerika askerleri sentabr ayının axırgacha Iraqdan ayrıldı. Amerika prezidenti Donald Trump "Emde u yerde harbiy mavjudlik ihtiyacımız bar deb qaramaymiz" degan bolsa, Iroq bosh ministri Ali Zaydi Amerika qismlari 30-nji sentabrgacha Iroqdan chekinadi dedi. Mazkur chekinish Iroq qismlari bexatarlik mas'uliyatini qadam-qadam o'tkazib olgandan keyin Amerika boshchiligida Daishga qarshi qurilgan vazifani axirlashtirishni ko'zda tutgan 2024 yillik kelishimning natijasi sifatida amalga oshmoqda. İsrailiya askerlerini Livan'dan kısmen çekindirişke tayar ikkallikini ilgiri söyledi. İsrailiya ve Livan mesulleri Amerika'nın vasıtçılığı da Rım'da yana bir katımlık sohbeti ötközdü. İsrailiya bu sohbette Livan'ın Canubi'deki işki rayonundan askerlerine çekindirişke kartılgan planını yolu koyuşka tayar ikkallikini ilan kaldı. Taşkışla ministeri Gedeon Sar, İsrailiya'nın bu işki sınak rayonunda planını yolu koyuşka tayar ikkallikini bildirgen bolsa, Livan yanımı ilgirlep sohbet ötközdüştüm burun askerlerinin derhal çekinip çıkıp geçişini talep kaldı. Sohbetle tarafla oturusudaki oruşunu akırlaştırışını ve Livan armiyasının devletinin canubudaki kontrolluğunu kaydedin eslige keltürüşünü mezmun kılgan bir ramke kilişimeden kiyinelip verilmaqtar. Yutada Müslüman işçiğe bıçaklı kabetken kişi üstüden öçmellik cinayeti dairesi de dava açıldı. Amerika'nın Utah ştatında bir Müslüman kişinin köpkatın bıçaklığını şundakla sakçılığa bu kişiye dini itikadı sebeple hücum kılgallığına etkan bir kişi kol gelindi. Komandarlarının sakçılığa Müslümanlarını öldürüşüne maksat kılgallığına etkallığını bildirgen sakçı tarap mezkur kişinin cemaat için eğir hatar elip geldiğallığına şikayetledi. Yaralanğıcının salametlik ahvali intayin eğir. Bu hücum kişilik hukuk koğduğu

Assalamu alaykum, muhterem anlayıcılar. Gazze, açlık, işçilik, gayret, irade ve insanperverlik namlı programımızdan aldığı bölmede Gazze yaşlarından ideologiyası üstüne toktalganıyorduk. Bugün olsa bir ideologiyanın yıldızı tartılığan, kimliki erişilgan ve canlandığan hükümü vatan hakkıda toktulmuz. Vatan degen deme, vatan xeritelerde pekat çigrası sızılgan bir parça kuruqtulla ibaret emez. Vatan, insan tunci sözünü pişirilgan, tunci kadimini baskan, şatlık ve açıklarını ortaklaşkan caydur. O bir ananın elley naxşısı da yanlaydı, bir balının oyunu da canlanıdı. Bir əskerinin karavulluğu da qat götürüp durdu ve bir şehitinin əslimesi de əbədilişiyordu. O bir tuproqdur, ama adetki bir tuproq emas. Üstüge pişane teri tökülgen, pidakarlıq bilen soğurulgan, əslimler oyulgan bir milletinin izlerini özüge mücessemdige müqaddes amanettir. İnsan vətinini bəzide pırıqıdın tonuydu, bəzide avazıdın, bəzide onundan yıraqlaşqanda yürkide çoğuygan ağırıqdın tonuydu. Vətən insanın mən muşi yergi təvə deydiğan cahidur. Onun için soyunadığan, onun için karşı turduğan ve zörür tepilgan da cinini pida kılışka tayyar turduğan cahidir. Vatan pekatla hak hukuklarını sunmaydı, belki mesuliyetlerini mi yükleydi. O özünü koğdaşını, ecir bilen yüksel duruşunu, itibaklık ve hürmet işi de yaşatışını talep kılıyordu. Tarihi iki çıkış, medeniyetini yaşatış ve kerek bulganda pidakarlık görüstüş, vatan altıdaki borçtur. Çünkü vatan üstüde yaşaydığı Allah cay emez, belki yaşatıldığı bir kıymettir. Hem de vatanga aylanan bir coğrafyanın hürkige, Gazze'ye karap bakaylı. Arkası beton tamlar bilen korşalgan, yüzü aktığınızda kargan, ama denizime görünmeydiğen bir tam bilen tos verilgan bu tar tuprak parçası dünyanın en yanak avazlarından birini anlatmakta. Sıraliyanın 2023 yılı Öktabirden bu yan damlaştırıp atkan ırkı kırgıçılıkının içinde tamlarını besip ötken bir avaz. Mən Gazellik besem, ilhem hayat mən, biz bu yerde, biz bar. Bu avaz,

Aylardan siyasi özgürlük kozgaşı kurunuşu, aziz halkımızdan can bedeligi körsetken karşılığı bilen 24 saat ötmeyle kontrol astıq eylendi. Karangu keçinen tan seherde demokratiya ve halk iradesi gelbe kaldı. 15. yılının 10. yılında barlıq şehitlerimizin rahmet, gazilerimizin minnettarlıq bilen əzləyimiz. Möhterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı bu yerde akırlaştırmış. Bizge kulak belgelik için köp rahmet. Yine podcastımızda görüşürüz. Kişiye selamet bulğaysalar.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalabilenin huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

gülelim. Boş ver, ben sana veda. Ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes. Mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına. Ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına ikimizin hatırına ne olur sussun bizi sevenler hüda aşkına.

0: Türkiye Ovası Radyosu her vakit takışa yanınızda.
1: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar gücü hem kişiliklilik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam

Öyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler hüda.

bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar.

çıkar gelir sohbet eder, şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.